0: Mi no yere ete yere Mario no. Mi yere one piece back in this thing. One TPC. Faka mi mam.
1: Mi yere famine e weghalen. 107.9 Maar